0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
2: Rock tarihinde bugün başlıyor.
3: 13 Temmuz 1997. Prodigy 5 hafta geçireceği İngiltere albümler listesinde 10 milyon civarı satış rakamına ulaşan The Fat of the Land albümüyle bir numaranın sahibiydi.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: dedi.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz. Bes Allianz'tır,
4: bes Allianz. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA radyo belgeselini sunar.
2: Müzik tarihinde ilginç yerlerde verilmiş olan konserler farklı yerler tercih edildiği zaman konser vermek açısından düşünmemiz gerekiyor tabii. Giza piramitlerinden de bahsedelim. Çok konser oluyor zaten orada. The Grateful Dead var mesela 1978. Bu ilklerden biri, piramitlerdeki rock konserlerinin de önü açan grup olduğu söylenebilir Grateful Dead'in. 1978 yılında Sphinx'in hemen önünde hem de 3 gece üst üste konser veriyorlar. Onun dışında Frank Sinatra 1979'da konser veriyor. Sting 2001'de böyle çöre kurulan devasa bir sahne var. O daha kalabalığa veriyor tabii. 25 bin kişiden bahsediliyor.
1: Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli her cumartesi saat 12'de Radyo Eksen'de ve tüm dijital platformlarda.
3: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek.
4: Reklam. Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek

0: TRT. Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
1: Sepeti. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo uyandırma servisi hep yanınızda.
4: Rock sahnesinin en güçlü gruplarından Skunk NNC 30 Temmuz'da PSM Love Summer kapsamında Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Skin'in eşsiz vokali ve grubun yıllardır değişmeyen enerjisiyle unutulmaz bir konser sizi bekliyor. Biletler Passo'da.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. To tell to die.

Radyo Eksen'de Gürşah Güray yayında. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
1: Ne istersen Neon1.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: Gülşah Güray yayında.
1: 96.2
2: 96.2
0: Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
0: Gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo uyandırma servisi hep yanınızda.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
0: Rock sahnesinin en güçlü gruplarından Skunk Anansi 30 Temmuz'da PSM Love Summer kapsamında Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Skin'in eşsiz vokali ve grubun yıllardır değişmeyen enerjisiyle unutulmaz bir konser sizi bekliyor. Biletler Passo'da.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
4: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam. Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında.

0: 3 puanlar ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

0: sepetinde. Tatil sepeti. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Şahane Yaz Festivali ile kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, Şahane Yaz Festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: 96.2 Radyo Eksen. Sınava hazırlanırken yanında bir fincan kahve olsun.
1: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: 96.2 Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 13 Temmuz 1968. Black Sabbath, Birmingham'da küçük bir blues mekanında sahne alarak ilk konserini vermiş oldu.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: İhtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen'de.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA radyo belgeselini sunar.
2: İzlanda'ya gidiyoruz. Secret Solstice Festivali. Reykjavik'te düzenlenen bir festival bu. Kuzey Kutup Dairesi'ne yakınlığı nedeniyle de 72 saat boyunca güneşin hiç batmadığı gece yarısı güneşi Midnight Sun döneminde gerçekleşen dünyanın en sıra dışı müzik ve kültür festivallerinden biri olarak kabul edilen bir festival bu.
1: Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli her cumartesi saat 12'de Radyo Eksen'de ve tüm dijital platformlarda.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
3: Radyo Eksen.
0: Reklam.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen'de.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
2: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
2: Reklam.
3: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın.

0: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik, herkese
1: iyi gelecek. Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo Eksen.

You think he's no good. Well, he knew he was bad. Took him to

0: 96.2 Radyo Esen. Her cumartesi 11'de Aytun'un seçkileriyle Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola Radyo Eksen'de.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Rock sahnesinin en güçlü gruplarından Skunk NNC 30 Temmuz'da PSM Love Summer kapsamında Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Skin'in eşsiz vokali ve grubun yıllardır değişmeyen enerjisiyle unutulmaz bir konser sizi bekliyor. Biletler Passo'da.
4: ...1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere... ...6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo.

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. 29 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşen İstanbul Caz Festivali sahnesinden Veronica Swift Radyo Eksen'de.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

23 Temmuz Pazartesi. Herkese merhaba, Gülşah Turgut ben. 16.7 Radyo Eksen'de sizlere eşlik edeceğim. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Man Woman Chainsaw açtı haftanın ilk programını. Noise Dive, Only Girl gibi single'larıyla dikkat çeken Londralı topluluktan ilk albüm 7 Ağustos'ta gelecek. Cannonball ismini taşıyan bu albümlerinden paylaştıkları single'ları Get Up and Dance Radyo Eksen'deydi. Wet Leg var sırada. İngiliz grup ilk kez ülkemizde konser vermeye hazırlanıyor. 22-23 Ağustos tarihlerinde Park Orman'da düzenlenecek Babylon Soundgarden Festivali kapsamında sahne alacaklar. Tam bir sene önce yayınladıkları Moisturizer isimli ikinci albümlerinden bir şarkıyla devam ediyoruz. Liquid Eyes.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Los Angeles merkezli müzisyen Angela Baia projesi Jellyhah Arab Alexander'i geçen sene yayınladığı Switcher isimli albümünden dinlediniz. Pete. Mary Davison'ın sırayı alacak. Kendisini Sapphire grubundan da biliyoruz. Kanadalı müzisyen geçtiğimiz sene 6. solo albümünü yayınlamıştı. Bu albümün prodüktörlüğünü Sapphire'dan grup arkadaşı aynı zamanda partneri Pierre Guerno ve Solvex üstlenmişti. Mary Davison'ın City of Clowns isimli bu 6. albümünden bir şarkıyla devam ediyoruz. Sexy Clown.

Solveig'in geçen sene geri dönüş yaptığı 6. albümüne ismini veren şarkı All Systems Are Lying takibinde Solveig düzenlemesiyle Warm Dusha şarkısı Radyo X'deydi. 2019 tarihli Tainted Lunch isimli 3. albümlerinde yer almıştı. Midnight Dipper. 2 sene öncesinden Metronomy şarkısıyla devam ediyoruz. Pan Amsterdam ortaklığı taşıyan Nice Town.

0: gitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Rock sahnesinin en güçlü gruplarından Skunk Anansi 30 Temmuz'da PSM Love Summer kapsamında Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Skin'in eşsiz vokali ve grubun yıllardır değişmeyen enerjisiyle unutulmaz bir konser sizi bekliyor. Biletler Passo'da.

0: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

5 yıllık bir aranın ardından Dinosaur Junior'dan yeni bir albüm geliyor. There Near isimli 13. albümleri 28 Ağustos'ta yayında olacak. Yeni albümlerinin çıkış single'ı Seville Get Away Radio X'deydi. 2015 yılından Built to Spill şarkısı var sırada. 8. albümleri Entertainment'da yer almıştı. Living Zoo.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

İsveçli topluluk Viagra Boys açtı ikinci saati. 2021 senesine ait Welfare Jazz adlı ikinci albümlerinden bir şarkıydı. Ain't Nice. Londra'dan bir topluluk Fat Dog var sırada. 2 Ekim'de ikinci albümlerini çıkaracaklar. Bu albümlerine ismini veren yeni single'ları Cancel Me, I'm Tired.

1982 yılından Gang of Four şarkısıydı To Hell With Poverty. Seattle merkezli synthpunk topluluğu Telehealth var sırada. Mayıs ayında Green World Image isimli ikinci albümlerini yayınladılar. Bu albümlerinden bir şarkıyla devam ediyoruz. Silver Spoon.

96.2 Radyo Eksen. Spor sonrası kendini kahveyle tazele. Chivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.

0: Ya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Soft Cell ve Chips on My Shoulder takibinde Londra merkezli Afrofunk kolektifi BBO Sound Machine Radio X'deydi 11 Eylül'de. Chopping Mountain ismini taşıyan 6. albümlerini piyasaya sürecekler. Bu albümlerinden paylaştıkları single'ları Return to Sender Radio X'deydi. Fujian Miyagi sırayı alıyor. Little Steps at Happiness.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. 29 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşen İstanbul Caz Festivali sahnesinden Leclerc Radyo Eksen'de.

Sene başında yayınladıkları iki yeni single'la yeni albüm sinyali vermişlerdi. Nisan sonunda da 40. yıl turnesine çıkmıştı Greg Dulli öncülüğündeki Afghan Whigs ve 10. albümlerini duyurdular. Soft Control isimli yeni Afghan Whigs albümü 21 Ağustos'ta piyasaya sürülecek. Bu albümlerini duyurdukları şarkıları Jungle Roo Radyo X'deydi. 25 sene öncesinden Walkman şarkısıyla devam ediyoruz. We've Been Had.

Baby Rose, Roderick Sunday'de Amerikalı müzisyenin Yurnalism ismini taşıyan 3. albümü geçtiğimiz cuma yayınlandığı yeni şarkılarından Let Me Go. Amy Winehouse sırayı alacak 2003 yılına ait ilk albümü Frank'in açılış şarkısıydı. Stronger

0: İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA radyo belgeselini sunar.
1: Hapishane konserlerine geçelim mi? Tabii bunların öncüsü Johnny Cash elbette. Folsom Prison var. 13 Ocak 1968'de veriyor konserini ve Folsom'un başarısının hemen ardından bu kez San Quentin hapishanesine gidiyor. O da bir sene sonra işte 24 Şubat 1969 senesinde gerçekleşiyor. Bu hani o meşhur parmaklı fotoğrafı vardır ya Johnny Cash'in, işte o San Quentin hapishanesinde çekilmiş olan fotoğraftır.
0: Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli her cumartesi saat 12'de Radyo Eksen'de ve tüm dijital platformlarda.
2: 96.2
3: Radyo Eksen.
0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek.
2: Reklam.

0: ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 13 Temmuz 1974. Elton John, Don't Let the Sun Go Down on Me ve The Beach Is Back gibi şarkılarının yer aldığı 8. albümü Caribou ile İngiltere albümler listesinin 1. sırasına yerleşti.

0: Plak tarihinde bugün sona erdi. Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Üçüncü solo albümü O.Y. bu cuma yayınlanacak. İnternet grubunun üyelerinden Steve Lacy ve yeni şarkılarından The Feeling. Radyo X'deydi. Gülşah Turgut ben. Daha sonra Güven Yıldız yayını devralacak. Yarın 13 itibariyle yeniden burada olacağım. Kapanışı Marvin Gaye ile yapıyorum bugün için. Mercy Mercy Me. Hoşçakalın. Whoa.

0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı sona erdi. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.

Herkese merhaba, Radyo Eksen burası. Pazartesi günlerden 13 Temmuz saat 8'e dek her zaman olduğu gibi ben Güven yayındayım. Bugün programı The Who açtı. Aynı isimli 2019 çıkışlı albümden Ball and Chain. Ardından Arcade Fire'la program devam edecek. Wake Up, Eksen'desiniz.

0: 86.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
1: Reklam.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

90'ların ortalarındaydık. Jeff Amington yazdı. Smile, No Code albümlerinden Radyo Eksen'de dinledik. Pearl Jam sonrasında bugünkü program Jimi Hendrix'le devam edecek. Purple Haze.

Tek albümlük bir proje. 2000'lerden The Organ, Radyo Eksen 96.2'deydi. Bu tek albümün ismi ise Grab That Gun. Dinlediğimiz kayıt Brother. Kısa bir reklam arası vermeden önce bugünkü programa The Black Keys ile devam edeceğiz. Hell of a Season.

0: getir. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen.

The Smiths açtı bugünkü programın yeni saatini. There's a light that never goes out. Ada turumuz Stereophonics'le devam ediyor. All in One Night.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
1: Tatil Sepeti.
3: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
0: Gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo uyandırma servisi hep yanınızda.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

Ziraat Katılım Bankkart, Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

Soft Cell yorumu 1981 yazında gelmişti şarkının bu yorumu. Eksendesiniz yenilerden Meet Me in Love ve radyolarınızda Blossoms.

Vacation albümünden dinledik Parallel Universe. Red Hot Chili Peppers konserlerinin de vazgeçilmez kayıtlarından biri bu şarkı 98 yılından günümüze dek. Ara öncesinde Slayer Lenny Kravitz aldı TK 421.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 13 Temmuz 1964. The Animals, The House of the Rising Sun ile İngiltere Single'lar listesinin bir numarasındaydı. Şarkı aynı zamanda İngiltere listesinde 4 dakikadan uzun süreye sahip bir numara olan ilk single'dı.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
4: Zazazoo. Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. 96.2 Radyo Eksen.
2: 29 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşen İstanbul Caz Festivali sahnesinden İsa Radyo Eksen'de.

önce takiben 2015 yılında Lord Huron'un ikinci albümü olarak yayınlanmıştı. Strange Trails dinlediğimiz kayıt bu albümden The World Ender. 18-15, 8'e dek ben Güven yayındayım. Pulp'la devam ediyoruz. Acrylic Afternoons.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Yeni diziye geçerken kahveni tazele. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo uyandırma servisi hep yanınızda.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Rock sahnesinin en güçlü gruplarından Skunk Anansi 30 Temmuz'da PSM Love Summer kapsamında Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Skin'in eşsiz vokali ve grubun yıllardır değişmeyen enerjisiyle unutulmaz bir konser sizi bekliyor. Biletler Passo'da.

0: Ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: 90'lar İngiltere'sindeydik. IMF ve ilk albümleri Schubert'te ipten. Dönemin büyük hitlerinden biriydi. Unbelievable. Sıradaysa 2000'lerin büyük hitlerinden biri var. Arctic Monkeys'le program devam ediyor. I Bet You Look Good on the Dance Floor.

0: 96.2 Radyo Eksen. İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA radyo belgeselini sunar.
1: 27 Eylül 2009 senesinde Los Angeles'taki tarihi bir Hollywood Forever Cemetery vardır. Onların çimlerinde bir konser veriyor Bon Iver. Geç vakit, yani sabaha karşı hatta. Ama şöyle oluyor. Etkinlik için kapılar gece yarısı açılıyor. Yaklaşık 2500 kişi yanlarında işte battaniyeleri, uyku tulumlarıyla birlikte içeri giriyorlar. Saat 2 gibi projeksiyonu Wes Anderson'ın böyle kült filmi vardır Battle Rocket. Onu yansıtıyorlar duvara, onu izliyorlar. Sonra sabah saat 5.30 gibi sahneye Budist rahipler çıkıyor. Onlar tepsiler yakıp dualar, mantralar okuyarak hem alanı hem de kalabalığı kutsuyorlar. Böyle bir açılış seremonisi gibi oluyor. Sonra sabah 5.50 gibi Bon Iver sahneye çıkıyor. Yaklaşık 70 dakika boyunca da konser veriyor.
0: Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli her cumartesi saat 12'de Radyo Eksen'de ve tüm dijital platformlarda. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
0: Reklam.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak

Rock sahnesinin en güçlü gruplarından Skunk Anansi 30 Temmuz'da PSM Love Summer kapsamında Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Skin'in eşsiz vokali ve grubun yıllardır değişmeyen enerjisiyle unutulmaz bir konser sizi bekliyor. Biletler Passo'da.

0: Baba.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar

0: Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
1: Bes Allianz'tır. Bes Allianz.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
4: Radyo Eksen.

Brainy, The National Eksen'deydi. Grubun Boxer albümlerinin A yüzünden Radyo Eksen'de dinledik şarkıyı. Saatin sonuna yaklaşıyoruz. Local Natives var sırada. Heavy Feet.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

Haftanın ilk programında dördüncü ve son saatin içindeyiz. 8'e dek ben Güven Radyolarınızdayım. Aviation'la The Last Shadow Puppets. Şimdi The Kooks radyolarınızda Around Town.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek

Yatırım.com.tr'de. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
2: Ne istersen Neon 1.
0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

ticari olarak The Killers'ın en başarılı albümlerinden biri DNH, 3 milyonun üzerinde sattı bu uzun çalar. 96.2'de Spaceman'i dinledik bugünkü programda sona doğru gelirken. Şimdi Drums sırayı alıyor, Let's Go Surfing.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
6: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen'de.

bugünkü yayının sonundayız. Yarın saat 4'te ben Güven yeniden burada Radyo Eksen 96.2'de olacağım. The Decemberists, Rocks in the Box, kapanışı Doors, Queen of the Highway ile yapacak. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Radyo Eksen'de Gülen Yıldız'ın yayını sona erdi.
1: 96.2
0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
0: 96.2 Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz alakalı, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
4: Radyo Eksen.

96.2 Radyo Eksen'de Lanet Pantera ile başladı. Ben Çağlan, 2 saat boyunca burada olacağım. Pantera'dan seçtiğim parça Far Beyond Driven albümünden geldi. I Am Broken. Sıradaki parça Prong'a ait. Snap Your Fingers, Snap Your Neck.

96.2 Radyo Eksen'de Lanet'in 3. parçası Propane'den gelecek. Grubun ilk albümü Full Taste of Freedom 92 yılında yayınlanmıştı. Bu albümden bir parça seçtim. Every Good Boy Does Fine.

Guns N' Roses'tan Pretty Tied Up lanetteydi. Şimdi sırada kadrosunda 3 Guns N' Roses elemanı bulunduran Velvet Revolver lanette olacak. Do It For The Kids.

Dinlediğiniz grup Thin Lizzy, söylediği şarkı ise Hollywood idi. Grubun Renegade albümünden geldi. Şimdiki parça Deep Purple'dan gelecek. 1990 yılında Jolene Turner ile bir albüm kaydettiler. Slaves and Masters, bu albümden King of Dreams'i dinliyoruz.

96.2 Radyo Eksen'de Lanet'tesiniz. Sırada Amerikalı bir grup olan Skid Row var. Skid Row ilk albümü Skid Row ile 1989 yılında büyük olay yaratmıştı. Grubun bu albümünün açılış parçası şimdi Lanet'te olacak Big Guns.

Dinlediğiniz parça TNT grubuna aitti, Too Late. Şimdi bir başka Amerikalı grup Red'i dinleyeceğiz. Invasion of Your Privacy adını taşıyan 85 tarihli albümlerinden seçtiğim parça Your In Love.

Sıradaki parça Duck'ın dağıldıktan sonra yola solo devam eden grubun vokalisti Don Duck'ına ait. Up From The Ashes adını taşıyan ilk solo albümü 1990 yılında yayınlanmıştı. Bu albümde gitarda Europe'un gitaristi John Norum ve bass'ta Accept'in basçısı Peter Baltz ile çalışmıştı Don Duck'ın. Bu albümden seçtiğim parça 1000 Miles Away.

96.2 Radyo Eksen'de Lanetli dinlediğiniz son parça Duel grubuna aitti, Golden Serpents. Şimdi Paradise Lost dinleyeceğiz. Icon adını taşıyan 93 tarihli albümleri onların büyük çıkış yaptığı albümlerden bir tanesiydi. Bu albümden seçtiğim parça Embers Fire şimdi Lanetli.

Lanet'te iki parça peş peşe gelecek şimdi. Bunlardan ilki Queensrÿche'den gelecek. Operation Mindcrime albümünden bir parça The Mission. Hemen ardından Porcupine Tree dinleyeceğiz. Arriving Somewhere But Not Here.

Lanet'te şimdi Iron Maiden'ın ilk vokalisti Paul Di'Anno'yu dinleyeceğiz. Paul Di'Anno Iron Maiden'dan atıldıktan sonra yola solo devam etmiş fakat iyi bir kariyer inşa edememişti kendine. Dinleyeceğimiz parça onun yıllarca yaptığı en iyi şarkılardan bir tanesi The Living Dead.

96.2 Radyo Eksen'de Lanet'e Finlandiyalı grup Sentenced ile devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere Sentenced 2005 yılında bir daha toplanmamak üzere dağılmıştı. Grubun 1998 tarihli Frozen albümünden bir parça seçtim bu akşam için. The Rain Comes Falling Down.

dinlediğiniz parça Whitesnake'den geldi, Looking for Love. Sıradaki parça Metallica'dan gelecek, bir Deep Purple cover'ı ile dinleyeceğiz Metallica'yı, When a Blind Man Cries.

İki İngiliz doom metal efsanesini peş peşe dinledik. Bunlardan ilki Anathema'ydı, Lost Control. Hemen ardından My Dying Bride geldi, My Wine in Silence. Bu akşamki lanetin son iki parçası, bunlardan ilki Accept'e ait The King. Hemen ardından kapanışta Rainbow'dan dinleyeceğiz, Catch the Rainbow. Haftaya görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.